0: bir halin.
1: Sevdamızda gözün önünde parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızı, sesimi ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programı.

İnşaat işçileri bir binada kanalizasyon çalışması yaparken önce yerde birkaç madeni para görüyorlar. Herhalde 1 euro diye bakıyorlar derken bir altın külçesi çıkıyor. Kazdıkça altın külçeleri ve binlerce altın para geliyor. Ortaya çıkan hazinenin değerinin yaklaşık 9 milyon euro, yani 10 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Haber Belçika'dan bu arada. Boşuna heyecanlanmayalım yani.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

biraz yorulduk valla. Avustralya'dan ama çok güzel bir hamle gelmiş. Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaleti Bondi Beach'te 15 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının ardından silah geri alım programı başlatıyor. Eyalet yönetimi 2 Kasım'dan itibaren ruhsatlı silah sahiplerine belirli tabanca, tüfek ve av tüfeklerini teslim etmeleri karşılığında 1000 Avustralya dolarına kadar ödeme yapacakmış.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Paranın dilini kim daha iyi biliyor? Araştırmaya göre bu kez cevap biraz şaşırtı diyebiliriz. Amerika Merkezi Küresel Finansal Okulu Yazarlık Mükemmelliyet Merkezi'nin araştırmasına göre Z kuşağı finansal okul yazarlık sorularının yalnızca %38'ine doğru cevap verebilmiş. Yani faiz nedir? Enflasyon paranızı nasıl etkiler? Yatırım yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Sorular biraz zorlaşınca Z kuşağının kafalarda küçük bir hesap makinesi açılıyor ama pil bitiyor durumu yaşanmış. Üstelik Z kuşağı bu konuda önceki kuşakların da gerisinde kalıyor. Durum bu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

2026'nın yeni seyahat trendlerine bir bakalım istersiniz. 5 yıldızlı otelde kaç yıldız olduğunu saymaktansa, gittiğin yerin kültürünü tanımayı, yerel yemekleri tatmayı, mahalle mahalle dolaşmayı ve gerçekten de o şehri yaşamayı daha çok önemsiyor bu yıl gezginler. 2026'da yapay zekada seyahat planlamanın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Bir de sosyal medya var tabii. Eskiden nereye gitsen diye arkadaşımıza soruyorduk. Şimdi sosyal medyaya bakıyoruz. Yani valize biraz kıyafet, biraz merak ve bolca hikaye koyuyoruz bu yıl.

gerçekten çok sıcak. Hadi biz Akdeniz kuşağında yaşadığımız için bu sıcaklara bir tık daha dayanabiliyoruz sanki. Ya da kestirme yöntemler biliyoruz. Ama ve lakin Avrupalılar için aynı durum çok da geçerli değil aslında. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Berlin'de 101 yıllık yasağa karşı eylem başlamış. Söz konusu yasak sprey nehrinde yüzülmesini engelliyor. Bu yasağın kaldırılması için düzenlenen gösteride eylemciler Paris'teki gibi yüzelim, Berlin'in nehrinde yüzmek gibi yazan dövizler taşıyorlar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Küresel ısınma hayatımızı gerçekten çok etkiledi ve insanlık bir ders çıkardı. Biz de doğanın bir parçasıyız ve doğaya uygun hareket etmeliyiz. Peki hangimiz doğanın içinde yaşayabiliyoruz? Büyük şehirlerde yaşayanlar için büyük sıkıntı var. Ama bizler, yani büyük şehirlerde yaşayanlar, outdoor sporlara da yönelmiş durumdayız. Bilemiyorum, yaşadığınız şehirde böyle trekking kulüplerine, kara tırmanış kulüplerine üye misiniz? Gerçekten çok zevkli ve insan kendini doğanın bir parçası olarak görüyor. Gitmek istediğim yerlerden bir tanesi Fransa, İtalya ve İsviçre topraklarından geçen 170 kilometrelik Tour du Mont Blanc. Yılda yaklaşık tam 80 bin kişiyi ağırlıyormuş. Orası da kalabalık. Fransa 2027'den itibaren bazı bölümlerde dağ çıkışı rezervasyona bağlamayı tartışıyor. Evet, ıssızlığın ortasında kalamıyorsunuz yani. Dünyanın bazı bölgeleri gerçekten çok kalabalık.

Düşünün, bir beyzbol maçındasınız. Top geliyor, hop yakalıyorsunuz. Sevinçten havalara zıplıyorsunuz ama küçük bir detay var. Çantanızın ağzı açık. Çok eğlenceli bir video. Kadın mutluluktan zıplarken çantasında ne var ne yok tribüne saçılıyor. Telefon, makyaj malzemeleri, ıvır zıvır ne ararsanız var. Peki soruyorum size, sizce o çantadan kaç parça eşya çıkmış olabilir? Ya bununla ilgili sosyal medyada bir kullanıcıya denk geldim. Tahmin yarışması yapmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Amerika'da UFO'lara ilişkin tartışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Yeni bir kamuoyu araştırması yapılmış ve Amerikalıların önemli bir bölümünün tanımlanamayan uçan cisimlerin yani UFO'ların dünya dışı varlıklara ait olduğuna inandıkları ortaya çıktı. Evet, yani Amerikalı değilim ama ben de böyle düşünüyorum. Ayrıca Amerikalıların %80'i Washington yönetiminin kamuoyuna açıkladığından daha fazlasını bildiğine inanıyor. Evet, yani bu uçan nesneler ne olabilir ki başka? Yani hükümetler acaba kafamızı karıştırmak için bizim bilmediğimiz teknolojiler üzerinde çalışıyorlar. Sonra da bizi bakın bunlar şu uzaylı falan diye olabilirler mi? Olabilir. Birçok ihtimal var. Zira bize ne kadar gösterilirse biz de o kadarına inanıyoruz malum.
1: Anlamadım hiç tek bir kelam

0: Hakanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Evet, biz kadınlar ve çantalarımız. Aramızda biraz karmaşık ama son derece güçlü bir ilişki var değil mi? Ya çünkü çanta aslında malum yeni bir icat değil. Binlerce yıl önce avcı toplayıcı dönemde insanlar yiyeceklerini, aletlerini ve kişisel eşyalarını taşımak için torbalar yapmışlardı. Yani bunu yanıma alsam iyi olur, lazım olur düşüncesiyle ortaya çıkmış. Hala aynı şekilde kullanıyoruz ama sanki biraz içerik değişti.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bakalım iyi. Ne olursa olsun. Futbolla maçın ardından Messi ile fotoğraf çektirmek isteyen rakip oyuncuları sık görüyoruz. Voleybolda bence bunun karşılığı Zehra Güneş olmuş olabilir. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Macar voleybolcular milli yıldızla fotoğraf çektirdiler. O anları da belki sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Vallahi gurur duyduk, ne diyelim.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi. Dağ Bey, Dağ Bey, Dağ Bey.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi. 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: tutardı.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın salısı başladı. Biz de bu salının tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günün en güzel saatlerinde, günün güzel haberleri ve tabii ki en çok duymak istediğiniz şarkılarla bu güzel günün 2 saatini birlikte paylaşacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte paylaşacağımız bu 2 saat boyunca ben Renler mikrofonu düşünüyorum. Siz de radyonun dinleyicilerini keyiflendirin. Hepinize hoş geldiniz.

Shop'ta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Bugün bahsedeceğimiz şeyler neler acaba? Hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız demiştik ya. Bakalım şöyle bir nelerden bahsedeceğimizi. Dünyanın en sevilen sokak tatlarından bahsedeceğiz. Türkiye listeye damgasını vurmuş 3 tane tatlıyla. Acaba hangi tatlılar listenin ilk onunda? Okula dönüş süreci hızlanıyor. Çünkü artık bu hafta mini mini birler okula hazırlık aşamasında okula başladılar. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Dolayısıyla çocukların uyku düzeninden bahsedeceğiz. Yavaş ebeveynlikten bahsedeceğiz. Uzun süreli siz de uyku sorunu yaşıyorsanız nedeninden bahsedeceğiz. Erteleme alışkanlığından, ertelemememiz gerektiğinden, tek bir tuşun hafızaya zarar verdiğinden, bağlanma stilimizin iş hayatında etkilediğinden bahsedeceğiz. Yine müzik magazin dünyasındaki en son haberler ve çok daha fazlası için kulağınız hayatın ritminde olsun.

gittiğiniz yerin, gezdiğiniz yerlerin ilk önce tabii gitmeden önce, seyahatlere çıkmadan önce gidilecek, gezilecek yerlerini araştırıyorsunuz. Ama aynı seviyede de yiyecekleri araştırıyoruz. Yani hem gezmeyi hem yemeyi seviyoruz. Yeni lezzetler denemeyi seviyoruz. Tatmayı seviyoruz yeni lezzetleri. Sokak lezzetleri en çok dikkat çekenler arasında. Dünyanın en sevilen sokak tatlılarını Taste Atlas mercek altına almış ve sokak tatlıları arasında Türkiye'de listeye damgasını vurmuş. Şöyle bir baktığımızda listenin 10. sırasında Çekya'nın Trudelniki var. Fransa'nın Krebi listenin 9. sırasında ki bizde pek çok yerde akıtma derler. Hatta Trakya'da çok da sevilir, çok da yapılır. Anadolu'da da yapılır, çok sevilir krep. Ama Fransa kapmış krep olarak bize sunmuş. Biz akıtma olarak onu zaten severek yiyoruz. Sokak lezzeti olarak bence satılmalı. Listenin 8. sırasında Fas'ın Sfenji var. Hiç tatmadım bilmiyorum ama tiramisu'yu hepimiz biliriz. İtalya'nın tiramisu'su 7. sırada. Bence sokak lezzeti değil ama onlar sokak tatlıları listesine yerleştirmişler. Ve lokmamız 6. sırada. Türkiye'nin lokması listenin 6. sırasında. Daha çok lokma yememiz lazım. Çok seviyoruz hepimiz. Baklava listenin 5. sırasında. Bence hak ettiği değeri görmemiş ve bence bir kez daha belirtiyorum altını çizerek sokak lezzeti değil aslında. Baklava böyle oturup tadını çıkarta çıkarta yememiz gereken bir lezzet. Ha sokak lezzeti derseniz evet böyle Maraş dondurmacıları vardır. Uzata uzata dondurmaları satarlar. O da listenin 4. sırasında. Türkiye'den 3 lezzet arda arda Taste Atlas'ta sokak lezzetleri sıralamasında yerini almış. Crème brûlée Fransa'da 3. sırada. İspanya'nın churros'u bizim gençler severler. Aslında halka tatlısı olarak satıldığında çok fazla almıyorlar ama böyle çikolataya bandırıp churros diye tarçınlı tarçınlı yiyorlar. İspanya'nın tatlısı listenin 2. sırasında. Portekiz'in pastel de natası ise 1. sırada. Ümit edelim bir gün hepimiz bu yerleri gezip lezzetleri tadalım ve birebir acaba hangisi kaçıncı sırada kendi sıralamamızı yapalım. Peki sizin en çok sevdiğiniz tatlılar, sokak lezzetleri hangileri?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

belki denk gelmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki sosyal medya hesabında arkadaş aradığının ilanını verdi. Konser hazırlıkları sürecinde kendisine arkadaş arayan Aleyna Tilki sosyal medyadan ilan verdi. Yani aslında birazcık ironik, biraz trajikomik diyebiliriz. Çünkü dışarıdan baktığınızda bu kadar kalabalık bir çevreye sahip olan insanın arkadaşının olmaması imkansız. Fakat gerçekten dosta, gerçekten arkadaşa ihtiyaç duyduğunuzda da gerçek dostların, arkadaşların böyle kalabalıklar içinde olmadığını fark ediyorsunuz. Bir arkadaşta aradığı kriterleri sıralamış Aleyna Tilki. Onun kriterlerine göre komik, empati yeteneği yüksek, doğayı ve yürüyüş yapmayı seven, üstün zekalı, karanlık tarafıyla barışık, özgürlük takıntısı olan birisi olsun istemiş. 18 Eylül'ü Ankara'da vereceği konsere kadar kampta olduğunu söylemiş. Konsere hazırlanmak için yeni bir arkadaş istiyormuş kampta yanına. Umarım bulmuştur. Sadece 10 günü kaldı.

Artık tabii okula dönüş hazırlıkları hızlanırken, yavaş yavaş demiyoruz, okul hazırlıkları artık başlamışken ne yapmak lazım? İlk önce uykuyu düzene sokmak lazım değil mi? Tabii yaz ayları boyunca uyku düzensizliklerinin önüne geçemedik. Çocuklar sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynadı belki de. Sabahlara kadar kitap okumayacaklarına göre yavaş yavaş uyku düzenlerini yerine getirmek gerekiyor. Yaz tatili boyunca pek çok konuda serbest kalan, yazın tadını çıkartan çocuklar, ki düzenli disiplinli anneler zannetmiyorum ki o disiplinin dışına çıksın, belirli bir uyku düzenine geçebilmek için şimdilik hazırlık yapmaya başlayacaklar. Bu uyku düzeni nasıl yeniden sağlanır diyorsanız çok kolay. Her gün böyle bir saat, iki saat geri çekeceksiniz. Çok da zor değil. Bir anda tabii ki çocuğun okul saatinde uyumasını beklemeyin. Bir saat, iki saat geriye çekerek bir hafta içinde toparlayabileceksiniz o uyku düzenini. Çocukların, okul öncesi dönemindeki çocukların 13 saate kadar, ergenlik dönemindeki çocukların 9 ila 12 saat, ergenlerin ise 8 ila 10 saat arasında uyuması tavsiye ediliyormuş. Bu da aklınızda olsun. Ama tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla diyelim.

yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

hayatın sürekli çok hızlı akıp gittiğini düşünüyorsanız, evet hayat hızlı akıyor ama o hayatı hızlandıran biraz da bizleriz. Biraz daha yavaşlamak gerekiyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yetişemiyorsanız eğer, özellikle ebeveynlik konusunda yoruluyorsanız, uzmanlar yavaş ebeveynliği tavsiye ediyorlar. Yani hem kendinizi yavaşlatacaksınız hem de çocuğunuza yavaş ebeveynliği yansıtacaksınız. Yani şöyle söylüyorlar, takviminiz dolu olsa bile anın tadını çıkartacaksınız. Mükemmel olmayacaksınız. Aceleye getirmeyeceksiniz. En büyük anların küçük şeylerden, küçük anlardan geldiğini fark edeceksiniz. İster küçük, ister okul çağındaki çocuğunuz olsun, ister bir genç yetiştiriyor olun, yavaş ebeveynliğin herkese iyi geleceğini söylüyorlar. Sadece ebeveynlik değil, bu yavaş hayatı yaşayabilme olgusu da size de iyi gelecek. Bu yüzden anın tadını çıkartın. Telefonunuzu sürekli kontrol etmeyin. Sürekli yetişeceğiniz bir işiniz varsa, erteleyebiliyorsanız o işleri biraz erteleyin. Daha öncelik olarak çocuklarınıza ve kendi hayatınıza bakın. E tabi olabiliyorsa. Peki, bu saatlerde uyanık olursanız, bir de güne erken başlarsanız günü daha dolu dolu yaşıyorsunuz, unutmayın. Ya zaten şu sosyal medyadan biraz koparsak hayat biraz daha yavaşlıyor, fark ettiniz mi? Bence biraz dijital dünyadan uzaklaşın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

0: yapardım.
1: Yemek yerken, gezmeye gittiğinizde, arkadaşlarla bir aradayken, hatta evde, en boş anınızda, en dolu anınızda, her anınızda telefonunuz elinizde sürekli fotoğraf çekiyorsanız, Amerikalı bilim insanları akıllı telefonlarla sürekli fotoğraf çekmenin insan hafızası üzerindeki etkilerini araştırmış. Çünkü sürekli fotoğraf çekiyoruz ama ben seviyorum mesela fotoğraf çekmeyi. Yani anı ölümsüzleştirmeyi seviyorum. Fakat uzmanlar farklı bir şekilde bakmışlar olaya ve sürekli fotoğraf çekmenin, ekran görüntüsü almanın da daha önce hafızaya zarar verdiğinden bahsetmiştik. Sürekli fotoğraf çekmenin de ekran görüntüsü almanın da o anın beynimizde kalıcı bir hatıraya dönüşmesini engellediğini ya da hafızayı zayıflattığını ortaya çıkartmış. Ne yapacağız? Hafızamızda kalacak diye başkaları veyahut ilerleyen zamanda bir başkasına hatıra kalmayacak mı? Fotoğraf çekmeyecek miyiz? Yok, bu araştırmayı ben kabul etmiyorum. Ben hali hazırda hala dolu dizgin fotoğraf çekmeye devam edeceğim ama o anlar benim zihnimde de kalıyor. Sizin de hem zihninizde kalsın hem de fotoğraf hafızasında.

Yavaş yavaş okullar başlayacağı için çocukların uyku düzenini eski haline getirmek lazım diye bahsetmiştik. Ama işte sadece çocuklar değil, bizim de uyku düzenimiz önemli. Eğer yani yaz kış fark etmeksizin uyku sorunları yaşıyorsanız ve uyku sorunları kronik hale geldiyse, sürekli tekrar ediyorsa, nöroloji uzmanları uzun süre devam eden uyku sorunlarının zaman zaman Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceğini söylemişler. Bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğini söylüyorlar. Uyku sorunlarını sürekli yaşamanın bu yüzden bir süreklilik haline geldiyse, uyku sorunlarınızı halletmek sadece size ait bir çözümle olmayabilir. Mutlaka bir uzmana danışmakta fayda var diye onu da hatırlatmış olayım. Çocukların uyku düzenini düzeltmeye çalışırken kendi uyku düzeninizi göz ardı etmeyin.

yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

erteleme huyunuz var mı? Yani sabah alarmı ertelemekten tutun da gün içinde yapacaklarınızı ertelemeye kadar, hayatta yapacaklarınızı ertelemeye kadar eğer erteleme huyunuz varsa size küçük bir hatırlatma yapacağım. Hani başlamak için, bir şeye başlamak için en iyi zamanı beklemek diye bir şey yok. En iyi zaman şimdiki zaman. Kendinizi en iyi hissettiğiniz zaman en iyi zaman. Başlamaya hazır hissettiğiniz an en iyi zaman. En iyi zaman diye bir şey yok, bu yüzden ertelemeyin. En iyi zamanı siz hayata geçireceksiniz. Başladığınız anda, yapmak istediğiniz şeye başladığınız anda en iyi zamanda başlamış oluyor. Unutmayın, erteleme huyunuzdan vazgeçin. Kendime de söylüyorum bunu. Peki, yeni bir gün daha başladı çoktan. O halde yapacaklarımızı ertelemeden bugün de yapabiliriz mesela. Belki de en iyi zaman bugündür.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
5: Hayatın ritmi devam ediyor.

Özel hayatınızda bir ilişkiye, karşı cinse, sevdiğiniz insana, yani bir kadın olarak konuşuyorum, sevdiğiniz adama diyeceğim, nasıl bağlanıyorsunuz? Ya da sevgili beyler, sevdiğiniz kadına nasıl bağlanıyorsunuz? Çünkü bağlanma stiliniz kariyerinizi dahi etkiliyormuş. Daha çok ilişkilerde öne çıkan bağlanma şekilleri zihnimizin çalışma şeklini değiştirip iş hayatımıza da yön veriyor olabilir demişler. Şöyle bir bakalım, hangi bağlanma stiline sahibiz ve bunu geliştirmek, değiştirmek için neler yapabilmemiz, neler yapmamız gerekir? Yeni bir projeyi üstlenmeniz gerektiğinde hayır demeniz gerektiğini bilmenize rağmen hayır diyemiyorsanız, iyi işvereniniz raporunuzun yeterince iyi olduğunu söylediğini biliyorsunuz ama onu mükemmelleştirmek için gece yarısına kadar çalışıyorsunuz, belki de daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bu tarz hareketler bağlanma stiliyle alakalı ve dolayısıyla iş yerindeki başarınızı da etkiliyor. Bir kere kaygılı bağlananlar var, kaygılı saplantılı bağlananlar var. Başkalarını üzme korkusu, kaygılı bağlanma stiline sahip bireyleri harekete geçiyormuş. Genelde verimsiz davranışlara yol açıyormuş. Her şeye tamam demek gibi. Her şeye tamam dememek gerekiyor. Ne yapmak lazım? Acele karar vermemek lazım. Her şeye evet dememek lazım. Kayıtsız kaçıngan bağlananlar varmış. Onlar da sadece kendilerinin akıllı olduğunu düşünüyorlarmış. Bu yüzden karşı tarafa güvenmiyorlarmış. Dolayısıyla en mükemmel şekilde işini yapmaya çalışıyorlarmış. Ne yapmak lazım? Diğer insanların da haklı olacağını düşünmek lazım. Böyle korkulu kaçıngan bağlanmaya sahip insanlar da daha ziyade sıkışmış hissediyorlarmış kendilerini. Mailleri hemen açıyorlar, hemen cevaplıyorlar. Yani bir korku içerisinde, bir kaygı içerisinde yaşıyorlar iş yerinde de. Biraz sakin kalmak gerekiyor. En azından biraz daha sakince cevaplamak gerekiyor mailleri. Hani yapacağınız buysa, güvenli bağlananlar ise iş yerinde genelde en başarılı insanlar diyorlar. Dolayısıyla kişisel hayatınızdaki partnerinize bağlanma şeklinize şöyle bir bakıp iş yerinizdeki kariyer hedeflerinizi ona göre belirleyin diyorlar.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

biliyorsunuz insanoğlu hep istediği şeye kolay yoldan ulaşmak istiyor. İstediğimiz kiloya kolay yoldan ulaşmak istiyoruz mesela. İşin maddi kısmını geçiyorum. Eğer zayıflama konusunda zayıflama iğnelerinden destek almayı düşünüyorsanız hiçbir zaman tasvip etmedim. Az yiyeceksiniz, sabırlı davranacaksınız, diyet yapacaksınız, hareket edeceksiniz. Kilo vereceksiniz tabii ki o zaman. Ama böyle yok iğne olayım, hap alayım, yok toz içeyim vesaire, ameliyat olayım, onlarla gelen kilo verme işlemleri sonrasında tekrardan sıkıntı oluşturabiliyor. Ya tekrardan kilo alıyorsunuz ya da bu kullandığınız ilaçlar vücudu yıkımı uğratıyor. Aynı şeyi de söylemişler. Mucize zayıflama iğnesi olarak popülerlik kazanan bu yöntem hızla kilo vermek isteyenlerin gündemine otursa da zahmetsizce kilo verdirdiği iddia edilen iğnelerin zamanla vücudu yıkıma uğratabileceğini söylemiş yapılan araştırmalar. Özellikle pek çok ünlü tarafından da kullanılsa bu ilaca ihtiyacı olmayanların vücudunu yıkıma uğrattığını ortaya çıkartmışlar. Yani sadece zayıflamak için değil aslında bir tedavi için kullanılıyordu bu iğneler. Sonra zayıflama iğnesi oldular ama tedaviye ihtiyaç duymayanlar sadece zayıflamak için kullanıyorlarsa zamanla vücutlarında problem yaşıyorlarmış. Yani her hızlının bir kötü sonu vardır diyeyim ben de bu yüzden. Biraz sabır, çokça azim ve yeteri kadar hareketle istediğiniz kiloya kolayca ulaşabilirsiniz aslında. Sadece isteyin yeter.

Güzel bir salı günü dedik. Tabii günü güzel yapan bizleriz. Tabii sizlersiniz. Günü güzel yapan, bugünün en sevdiğiniz şarkıları, bugünün güzel haberleri oldu. Günün iki saati boyunca hayatın ritmiyle ben Rana, yanı başınızdaki radyodaydım. Peki şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Mikrofon başından ayrılacağım ama siz hayatın ritmi sonrasında da en sevdiğiniz şarkılarla bugünün tadını çıkartmaya devam edin. Yarın yine günün en güzel saatlerinde, yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: marketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızı, sesini ve koltuklarınızı yansının. Görüşürüz.

İnşaat işçileri bir binada kanalizasyon çalışması yaparken önce yerde birkaç madeni para görüyorlar. Herhalde 1 euro diye bakıyorlar derken bir altın külçesi çıkıyor. Kazdıkça altın külçeleri ve binlerce altın para geliyor. Ortaya çıkan hazinenin değerinin yaklaşık 9 milyon euro yani 10 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Haber Belçika'dan bu arada. Boşuna heyecanlanmayalım yani.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yunus, yorulduk valla. Avustralya'dan ama çok güzel bir hamle gelmiş. Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaleti, Bondi Beach'te 15 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının ardından silah geri alım programı başlatıyor. Eyalet yönetimi 2 Kasım'dan itibaren ruhsatlı silah sahiplerine belirli tabanca, tüfek ve av tüfeklerini teslim etmeleri karşılığında 1000 Avustralya dolarına kadar ödeme yapacakmış.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Paranın dilini kim daha iyi biliyor? Araştırmaya göre bu kez cevap biraz şaşırtı diyebiliriz. Amerika Merkezi Küresel Finansal Okulu Yazarlık Mükemmelliyet Merkezi'nin araştırmasına göre Z kuşağı finansal okul yazarlık sorularının yalnızca %38'ine doğru cevap verebilmiş. Yani faiz nedir? Enflasyon paranızı nasıl etkiler? Yatırım yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Sorular biraz zorlaşınca Z kuşağının kafalarda küçük bir hesap makinesi açılıyor ama pil bitiyor durumu yaşanmış. Üstelik Z kuşağı bu konuda önceki kuşakların da gerisinde kalıyor. Durum bu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

26'ın yeni seyahat trendlerine bir bakalım istersiniz. 5 yıldızlı otelde kaç yıldız olduğunu saymaktansa, gittiğin yerin kültürünü tanımayı, yerel yemekleri tatmayı, mahalle mahalle dolaşmayı ve gerçekten de o şehri yaşamayı daha çok önemsiyor bu yıl gezginler. 2026'da yapay zekada seyahat planlamanın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Bir de sosyal medya var tabii. Eskiden nereye gitsem diye arkadaşımıza soruyorduk. Şimdi sosyal medyaya bakıyoruz. Yani valize biraz kıyafet, biraz merak ve bolca hikaye koyuyoruz bu yıl.

gerçekten çok sıcak. Hadi biz Akdeniz kuşağında yaşadığımız için bu sıcaklara bir tık daha dayanabiliyoruz sanki. Ya da kestirme yöntemler biliyoruz. Ama ve lakin Avrupalılar için aynı durum çok da geçerli değil aslında. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Berlin'de 101 yıllık yasağa karşı eylem başlamış. Söz konusu yasak Spree nehrinde yüzülmesini engelliyor. Bu yasağın kaldırılması için düzenlenen gösteride eylemciler Paris'teki gibi yüzelim, Berlin'in nehrinde yüzmek gibi yazan dövizler taşıyorlar.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

küresel ısınma hayatımızı gerçekten çok etkiledi ve insanlık bir ders çıkardı. Biz de doğanın bir parçasıyız ve doğaya uygun hareket etmeliyiz. Peki hangimiz doğanın içinde yaşayabiliyoruz? Büyük şehirlerde yaşayanlar için büyük sıkıntı var. Ama bizler, yani büyük şehirlerde yaşayanlar, outdoor sporlara da yönelmiş durumdayız. Bilemiyorum, yaşadığınız şehirde böyle trekking kulüplerine, kara tırmanış kulüplerine üye misiniz? Gerçekten çok zevkli ve insan kendini doğanın bir parçası olarak görüyor. Gitmek istediğim yerlerden bir tanesi Fransa, İtalya ve İsviçre topraklarından geçen 170 kilometrelik Tour de Mont Blanc. Yılda yaklaşık tam 80 bin kişi ağırlıyormuş. Orası da kalabalık. Fransa 2027'den itibaren bazı bölümlerde dağa çıkışı rezervasyona bağlamayı tartışıyor. Evet, ıssızlığın ortasında kalamıyorsunuz yani. Dünyanın bazı bölgeleri gerçekten çok kalabalık.

Düşünün, bir beyzbol maçındasınız. Top geliyor, hop yakalıyorsunuz. Sevinçten havalara zıplıyorsunuz ama küçük bir detay var. Çantanızın ağzı açık. Çok eğlenceli bir video. Kadın mutluluktan zıplarken çantasında ne var ne yok tribüne saçılıyor. Telefon, makyaj malzemeleri, ıvır zıvır ne ararsanız var. Peki soruyorum size, sizce o çantadan kaç parça eşya çıkmış olabilir? Ya bununla ilgili sosyal medyada bir kullanıcıya denk geldim. Tahmin yarışması yapmış.

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Amerika'da UFO'lara ilişkin tartışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Yeni bir kamuoyu araştırması yapılmış ve Amerikalıların önemli bir bölümünün tanımlanamayan uçan cisimlerin yani UFO'ların dünya dışı varlıklara ait olduğuna inandıkları ortaya çıktı.
1: Evet, yani Amerikalı değilim ama ben de böyle düşünüyorum.
0: Ayrıca Amerikalıların %80'i Washington yönetiminin kamuoyuna açıkladığından daha fazlasını bildiğine inanıyor. Evet, yani bu uçan nesneler ne olabilir ki başka? Yani hükümetler acaba kafamızı karıştırmak için bizim bilmediğimiz teknolojiler üzerinde çalışıyorlar. Sonra da bizi bakın bunlar şu uzaylı falan diye olabilirler mi? Olabilir, birçok ihtimal var. Zira bize ne kadar gösterilirse biz o kadarına inanıyoruz malum.
2: Anlamadım hiç tek bir kelam.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Evet, biz kadınlar ve çantalarımız. Aramızda biraz karmaşık ama son derece güçlü bir ilişki var değil mi? Ya çünkü çanta aslında malum yeni bir icat değil. Binlerce yıl önce avcı toplayıcı dönemde insanlar yiyeceklerini, aletlerini ve kişisel eşyalarını taşımak için torbalar yapmışlardı. Yani bunu yanıma alsam iyi olur, lazım olur düşüncesiyle ortaya çıkmış. Hala aynı şekilde kullanıyoruz ama sanki biraz içerik değişti.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Macar voleybolcular milli yıldızla fotoğraf çektirdiler. O anları da belki sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Vallahi gurur duyduk, ne diyelim.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Gül.
1: Haftanın salısı başladı. Biz de bu salının tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günün en güzel saatlerinde, günün güzel haberleri ve tabii ki en çok duymak istediğiniz şarkılarla bu güzel günün 2 saatini birlikte paylaşacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte paylaşacağımız bu 2 saat boyunca ben Renan mikrofonu sizlere radyonun başında keyiflendirelim. Hepinize hoş geldiniz.

Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Bugün bahsedeceğimiz şeyler neler acaba? Hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız demiştik ya. Bakalım şöyle bir nelerden bahsedeceğimizi. Dünyanın en sevilen sokak tatlarından bahsedeceğiz. Türkiye listeye damgasını vurmuş 3 tane tatlıyla. Acaba hangi tatlılar listenin ilk 10'unda? Okula dönüş süreci hızlanıyor. Çünkü artık bu hafta mini mini birler okula hazırlık aşamasında okula başladılar. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Dolayısıyla çocukların uyku düzeninden bahsedeceğiz. Yavaş ebeveynlikten bahsedeceğiz. Uzun süreli siz de uyku sorunu yaşıyorsanız nedeninden bahsedeceğiz. Erteleme alışkanlığından, ertelemememiz gerektiğinden, tek bir tuşun hafızaya zarar verdiğinden, bağlanma stilimizin iş hayatında etkilediğinden bahsedeceğiz. Yine müzik magazin dünyasındaki en son haberler ve çok daha fazlası için kulağınız hayatın ritminde olsun.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Gittiğiniz yerin, gezdiğiniz yerlerin ilk önce tabii gitmeden önce, seyahatlere çıkmadan önce gidilecek, gezilecek yerlerini araştırıyorsunuz. Ama aynı seviyede de yiyecekleri araştırıyoruz. Yani hem gezmeyi hem yemeyi seviyoruz. Yeni lezzetler denemeyi seviyoruz. Tatmayı seviyoruz yeni lezzetleri. Sokak lezzetleri en çok dikkat çekenler arasında. Dünyanın en sevilen sokak tatlılarını Taste Atlas mercek altına almış ve sokak tatlıları arasında Türkiye'de listeye damgasını vurmuş. Şöyle bir baktığımızda listenin 10. sırasında Çekya'nın Trdelniki var. Fransa'nın krebi listenin 9. sırasında ki bizde pek çok yerde akıtma derler. Hatta Trakya'da çok da sevilir, çok da yapılır. Anadolu'da da yapılır, çok sevilir krep. Ama Fransa kapmış krep olarak bize sunmuş. Biz akıtma olarak onu zaten severek yiyoruz. Sokak lezzeti olarak bence satılmalı. Listenin 8. sırasında Fas'ın sfenji var. Hiç tatmadım bilmiyorum ama tiramisu'yu hepimiz biliriz. İtalya'nın tiramisu'su 7. sırada. Bence sokak lezzeti değil ama onlar sokak tatlıları listesine yerleştirmişler. Ve lokmamız 6. sırada. Türkiye'nin lokması listenin 6. sırasında. Daha çok lokma yememiz lazım. Çok seviyoruz hepimiz. Baklava listenin 5. sırasında. Bence hak ettiği değeri görmemiş ve bence bir kez daha belirtiyorum altını çizerek sokak lezzeti değil aslında. Baklava böyle oturup tadını çıkarta çıkarta yememiz gereken bir lezzet. Ha sokak lezzeti derseniz evet böyle Maraş dondurmacıları vardır. Uzata uzata dondurmaları satarlar. O da listenin 4. sırasında. Türkiye'den 3 lezzet arda arda Taste Atlas'ta sokak lezzetleri sıralamasında yerini almış. Crème brûlée Fransa'da 3. sırada. İspanya'nın churros'u bizim gençler severler. Aslında halka tatlısı olarak satıldığında çok fazla almıyorlar ama böyle çikolataya bandırıp churros diye tarçını tarçını yiyorlar. İspanya'nın tatlısı listenin 2. sırasında. Portekiz'in pastel de natası ise 1. sırada. Ümit edelim bir gün hepimiz bu yerleri gezip lezzetleri tadalım ve birebir acaba hangisi kaçıncı sırada kendi sıralamamızı yapalım. Peki sizin en çok sevdiğiniz tatlılar, sokak lezzetleri hangileri?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

belki denk gelmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki sosyal medya hesabında arkadaş aradığının ilanını verdi. Konser hazırlıkları sürecinde kendisine arkadaş arayan Aleyna Tilki sosyal medyadan ilan verdi. Yani aslında birazcık ironik, biraz trajikomik diyebiliriz. Çünkü dışarıdan baktığınızda bu kadar kalabalık bir çevreye sahip olan insanın arkadaşının olmaması imkansız. Fakat gerçekten dosta, gerçekten arkadaşa ihtiyaç duyduğunuzda da gerçek dostların, arkadaşların böyle kalabalıklar içinde olmadığını fark ediyorsunuz. Bir arkadaşta aradığı kriterleri sıralamış Aleyna Tilki. Onun kriterlerine göre komik, empati yeteneği yüksek, doğayı ve yürüyüş yapmayı seven, üstün zekalı, karanlık tarafıyla barışık, özgürlük takıntısı olan birisi olsun istemiş. 18 Eylül'ü Ankara'da vereceği konsere kadar kampta olduğunu da söylemiş. Konsere hazırlanmak için yeni bir arkadaş istiyormuş kampta yanına. Umarım bulmuştur. Sadece 10 günü kaldı.

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Artık tabii okula dönüş hazırlıkları hızlanırken, yavaş yavaş demiyoruz, okul hazırlıkları artık başlamışken ne yapmak lazım? İlk önce uykuyu düzene sokmak lazım değil mi? Tabii yaz ayları boyunca uyku düzensizliklerinin önüne geçemedik. Çocuklar sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynadı belki de. Sabahlara kadar kitap okumayacaklarına göre yavaş yavaş uyku düzenlerini yerine getirmek gerekiyor. Yaz tatili boyunca pek çok konuda serbest kalan, yazın tadını çıkartan çocuklar, ki düzenli disiplinli anneler zannetmiyorum ki o disiplinin dışına çıksın, belirli bir uyku düzenine geçebilmek için şimdilik hazırlık yapmaya başlayacaklar. Bu uyku düzeni nasıl yeniden sağlanır diyorsanız çok kolay. Her gün böyle bir saat, iki saat geri çekeceksiniz. Çok da zor değil. Bir anda tabii ki çocuğun okul saatinde uyumasını beklemeyin. Bir saat, iki saat geriye çekerek bir hafta içinde toparlayabileceksiniz o uyku düzenini. Çocukların, okul öncesi dönemindeki çocukların 13 saate kadar, ergenlik dönemindeki çocukların 9 ila 12 saat, ergenlerin ise 8 ila 10 saat arasında uyuması tavsiye ediliyormuş. Bu da aklınızda olsun. Ama tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla diyelim.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

hayatın sürekli çok hızlı akıp gittiğini düşünüyorsanız, evet hayat hızlı akıyor ama o hayatı hızlandıran biraz da bizleriz. Biraz daha yavaşlamak gerekiyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yetişemiyorsanız eğer, özellikle ebeveynlik konusunda yoruluyorsanız, uzmanlar yavaş ebeveynliği tavsiye ediyorlar. Yani hem kendinizi yavaşlatacaksınız hem de çocuğunuza yavaş ebeveynliği yansıtacaksınız. Yani şöyle söylüyorlar, takviminiz dolu olsa bile anın tadını çıkartacaksınız. Mükemmel olmayacaksınız. Aceleye getirmeyeceksiniz. En büyük anların küçük şeylerden, küçük anlardan geldiğini fark edeceksiniz. İster küçük, ister okul çağındaki çocuğunuz olsun, ister bir genç yetiştiriyor olun, yavaş ebeveynliğin herkese iyi geleceğini söylüyorlar. Sadece ebeveynlik değil, bu yavaş hayatı yaşayabilme olgusu da size de iyi gelecek. Bu yüzden anın tadını çıkartın. Telefonunuzu sürekli kontrol etmeyin. Sürekli yetişeceğiniz bir işiniz varsa, erteleyebiliyorsanız o işleri biraz erteleyin. Daha öncelik olarak çocuklarınıza ve kendi hayatınıza bakın. E tabii olabiliyorsa. Peki bu saatlerde uyanık olursanız, bir de güne erken başlarsanız günü daha dolu dolu yaşıyorsunuz, unutmayın. Ya zaten şu sosyal medyadan biraz koparsak hayat biraz daha yavaşlıyor, fark ettiniz mi? Bence biraz dijital dünyadan uzaklaşın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: yapardım.
1: Yemek yerken, gezmeye gittiğinizde, arkadaşlarla bir aradayken, hatta evde, en boş anınızda, en dolu anınızda, her anınızda, telefonunuz elinizde sürekli fotoğraf çekiyorsanız, Amerikalı bilim insanları akıllı telefonlarla sürekli fotoğraf çekmenin insan hafızası üzerindeki etkilerini araştırmış. Çünkü sürekli fotoğraf çekiyoruz ama ben seviyorum mesela fotoğraf çekmeyi. Yani anı ölümsüzleştirmeyi seviyorum. Fakat uzmanlar farklı bir şekilde bakmışlar olaya ve sürekli fotoğraf çekmenin, ekran görüntüsü almanın da daha önce hafızaya zarar verdiğinden bahsetmiştik. Sürekli fotoğraf çekmenin de ekran görüntüsü almanın da o anın beynimizde kalıcı bir hatıraya dönüşmesini engellediğini ya da hafızayı zayıflattığını ortaya çıkartmış. Ne yapacağız? Hafızamızda kalacak diye başkaları veyahut ilerleyen zamanda bir başkasına hatıra kalmayacak mı? Fotoğraf çekmeyecek miyiz? Yok, bu araştırmayı ben kabul etmiyorum. Ben hali hazırda hala dolu dizgin fotoğraf çekmeye devam edeceğim ama o anlar benim zihnimde de kalıyor. Sizin de hem zihninizde kalsın hem de fotoğraf hafızasında.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Yavaş yavaş okullar başlayacağı için çocukların uyku düzenini eski haline getirmek lazım diye bahsetmiştik. Ama işte sadece çocuklar değil, bizim de uyku düzenimiz önemli. Eğer yani yaz kış fark etmeksizin uyku sorunları yaşıyorsanız ve uyku sorunları kronik hale geldiyse, sürekli tekrar ediyorsa, nöroloji uzmanları uzun süre devam eden uyku sorunlarının zaman zaman Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceğini söylemişler. Bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğini söylüyorlar. Uyku sorunlarını sürekli yaşamanın bu yüzden bir süreklilik haline geldiyse, uyku sorunlarınızı halletmek sadece size ait bir çözümle olmayabilir. Mutlaka bir uzmana danışmakta fayda var diye onu da hatırlatmış olayım. Çocukların uyku düzenini düzeltmeye çalışırken kendi uyku düzeninizi göz ardı etmeyin.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Erteleme huyunuz var mı? Yani sabah alarmı ertelemekten tutun da gün içinde yapacaklarınızı ertelemeye kadar, hayatta yapacaklarınızı ertelemeye kadar eğer erteleme huyunuz varsa size küçük bir hatırlatma yapacağım. Hani başlamak için, bir şeye başlamak için en iyi zamanı beklemek diye bir şey yok. En iyi zaman şimdiki zaman. Kendinizi en iyi hissettiğiniz zaman en iyi zaman. Başlamaya hazır hissettiğiniz an en iyi zaman. En iyi zaman diye bir şey yok, bu yüzden ertelemeyin. En iyi zamanı siz hayata geçireceksiniz. Başladığınız anda, yapmak istediğiniz şeye başladığınız anda en iyi zamanda başlamış oluyor. Unutmayın, erteleme huyunuzdan vazgeçin. Kendime de söylüyorum bunu. Peki, yeni bir gün daha başladı çoktan. O halde yapacaklarımızı ertelemeden bugün de yapabiliriz mesela. Belki de en iyi zaman bugündür.

0: Uzmanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

özel hayatınızda bir ilişkiye, karşı cinse, sevdiğiniz insana, yani bir kadın olarak konuşuyorum, sevdiğiniz adama diyeceğim, nasıl bağlanıyorsunuz? Ya da sevgili beyler, sevdiğiniz kadına nasıl bağlanıyorsunuz? Çünkü bağlanma stiliniz kariyerinizi dahi etkiliyormuş. Daha çok ilişkilerde öne çıkan bağlanma şekilleri zihnimizin çalışma şeklini değiştirip iş hayatımıza da yön veriyor olabilir demişler. Şöyle bir bakalım, hangi bağlanma stiline sahibiz ve bunu geliştirmek, değiştirmek için neler yapabilmemiz, neler yapmamız gerekir? Yeni bir projeyi üstlenmeniz gerektiğinde hayır demeniz gerektiğini bilmenize rağmen hayır diyemiyorsanız, iyi işvereniniz raporunuzun yeterince iyi olduğunu söylediğini biliyorsunuz ama onu mükemmelleştirmek için gece yarısına kadar çalışıyorsunuz, belki de daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bu tarz hareketler bağlanma stiliyle alakalı ve dolayısıyla iş yerindeki başarınızı da etkiliyor. Bir kere kaygılı bağlananlar var, kaygılı saplantılı bağlananlar var. Başkalarını üzme korkusu kaygılı bağlanma stiline sahip bireyleri harekete geçiyor. Genelde verimsiz davranışlara yol açıyormuş. Her şeye tamam demek gibi. Her şeye tamam dememek gerekiyor. Ne yapmak lazım? Acele karar vermemek lazım. Her şeye evet dememek lazım. Kayıtsız kaçıngan bağlananlar varmış. Onlar da sadece kendilerinin akıllı olduğunu düşünüyorlarmış. Bu yüzden karşı tarafa güvenmiyorlarmış. Dolayısıyla en mükemmel şekilde işini yapmaya çalışıyorlarmış. Ne yapmak lazım? Diğer insanların da haklı olacağını düşünmek lazım. Böyle korkulu kaçıngan bağlanmaya sahip insanlar da daha ziyade sıkışmış hissediyorlarmış kendilerini. Mailleri hemen açıyorlar, hemen cevaplıyorlar. Yani bir korku içerisinde, bir kaygı içerisinde yaşıyorlar iş yerinde de. Biraz sakin kalmak gerekiyor. En azından biraz daha sakince cevaplamak gerekiyor mailleri. Hani yapacağınız buysa, güvenli bağlananlar ise iş yerinde genelde en başarılı insanlar diyorlar. Dolayısıyla kişisel hayatınızdaki partnerinize bağlanma şeklinize şöyle bir bakıp iş yerinizdeki kariyer hedeflerinizi ona göre belirleyin diyorlar.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

biliyorsunuz insanoğlu hep istediği şeye kolay yoldan ulaşmak istiyor. İstediğimiz kiloya kolay yoldan ulaşmak istiyoruz mesela. İşin maddi kısmını geçiyorum. Eğer zayıflama konusunda zayıflama iğnelerinden destek almayı düşünüyorsanız hiçbir zaman tasvip etmedim. Az yiyeceksiniz, sabırlı davranacaksınız, diyet yapacaksınız, hareket edeceksiniz. Kilo vereceksiniz tabii ki o zaman. Ama böyle yok iğne olayım, hap alayım, yok toz içeyim vesaire, ameliyat olayım, onlarla gelen kilo verme işlemleri sonrasında tekrardan sıkıntı oluşturabiliyor. Ya tekrardan kilo alıyorsunuz ya da bu kullandığınız ilaçlar vücudu yıkıma uğratıyor. Aynı şeyi de söylemişler. Mucize zayıflama iğnesi olarak popülerlik kazanan bu yöntem hızla kilo vermek isteyenlerin gündemine otursa da zahmetsizce kilo verdirdiği iddia edilen iğnelerin zamanla vücudu yıkıma uğratabileceğini söylemiş yapılan araştırmalar. Özellikle pek çok ünlü tarafından da kullanılsa bu ilaca ihtiyacı olmayanların vücudunu yıkıma uğrattığını ortaya çıkartmışlar. Yani sadece zayıflamak için değil aslında bir tedavi için kullanılıyordu bu iğneler. Sonra zayıflama iğnesi oldular ama tedaviye ihtiyaç duymayanlar sadece zayıflamak için kullanıyorlarsa zamanla vücutlarında problem yaşıyorlarmış. Yani her hızlının bir kötü sonu vardır diyeyim ben de bu yüzden. Biraz sabır, çokça azim ve yeteri kadar hareketle istediğiniz kiloya kolayca ulaşabilirsiniz aslında. Sadece isteyin yeter.

Güzel bir salı günü dedik. Tabii günü güzel yapan bizleriz. Tabii siz dersiniz. Günü güzel yapan bugünün en sevdiğimiz şarkıları, bugünün güzel haberleri oldu. Günün iki saati boyunca hayatın ritmiyle ben Rana, yanı başınızdaki radyodaydım. Peki şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Mikrofon başından ayrılacağım ama siz hayatın ritmi sonrasında da en sevdiğiniz şarkılarla bugünün tadını çıkartmaya devam edin. Yarın yine günün en güzel saatlerinde, yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Kayseri'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

eksik. Bende olan seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeter.